jara yetsa nge man bana bana ba dikolo jara yetsa nge man eish.